0: kurtun sebebine kavrayabiliriz. Ki ikisine tam olmanı de bağını da mata seri tatlayın falan. No, niye böyle afiyette görevde sağlı bakımlar sinema uza bakayım da bir
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.